sen yanısına vermeydinin katı homa minum yedim. Ni wana mayan sese aman frafati seye yanku seye sevdiya. Adi ne sun kan seye yanku barimey hunyom. Ya beton hunyom ya kanan yonya maçrese oyunya me. Apesi tunya me hunyom.